bile. Ne sen oluruz o diline kölesen. Kual kual kual ilelebe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererek.

Kafamız top olu yine kazanacağız. Başka yok yolu aldığım bir günden beri mikro.

bene. Mi sei, onları zodiline kölesey. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese.

cebine. Sen oluruz o diline pölese. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Ve